0: 我没学上表，
1: 应该还是比给我们一个顶镜啊最好。现在来了，应该还是我们的黄更近一些。
2: Olur. Döner gelir. Bek.
3: Olur, beklerim ya.
2: Bir daha ünlü atacak.

0: Çok aynen ben. 9'un da güzel gider. Çok doğum için de 14 tekrarlar hepsi normal gibi. Tamam.
1: O zaman 9 iyi.
0: Aynen. Tamam.
1: İçeriden geliyor. Sis. İçeriden geliyor. Devam et. Kıza bak.
2: Çizgisi güzel.
1: Yapmayın.
2: Kız için.
1: Kızla devam et. Dönmezse yönel. Dönmesin. Dönmesin. Ya dönmesin. Biraz daha dur. Çek çek çek.
3: Tamam devam et.
4: Kötü değil.
1: Güzel. Güzel.
4: Zaten en kötü ya olacak ya bunun önüne gelecek. Korsan da önüne atacak. Güzel.
2: Yerli oyu gel biraz.
4: Kaç tadı?
1: 85.
2: Kalkıyor, kendilerine kalkıyor.
5: 也是把自己悬到了一个距离迎星更近的位置上，悬赢了我们的黄狐。
2: 要两分，这打甩有点难吧？
4: 来，皮娜也看。
2: 拖到这块，三分之一啊。
5: 没有完全藏死。让我们去做一个磕甩啊，把这个距离迎星最近的红去处理掉之后，把自己的黄狐甩到另一侧。磕掉它，我们甩一甩。
2: 加油！好球，往外蹭。
5: 好球。嗯，不错啊。
2: 好球，好球。
5: 还是不错的。
2: 好球。
5: 你看，现在这个基本上可以说是藏的比较死的。留一个非常薄的小薄边。
4: Özu, hep çizgiyle dönmesin, tamam mı? Onu söyle ki yapmıyorlar yoksa bak. Berfin tam önünü alın.
1: Normalde 97-9 var.
4: Tık tık yapmasın.
1: Açtın ya biraz.
4: Açtım bro.
1: O yüzden 9 at.
4: Tamam.
1: 87,
5: 好的，现在我们的这颗黄是在梯线的下方啊，看是否土耳其队会利用我们的黄狐去做文章啊。看一下场表。
2: Çizgi çok iyi.
1: Dönmesin. Dönebilir.
2: Çizgi çok iyi.
1: Dönsün.
2: Tamamı gitsin.
5: 过两条前置线。
2: Dönebilir.
5: 14秒9。
1: Yap.
5: 力量稍小。嗯，应该是没有能够悬赢我们的黄狐的。
2: 嗯，
5: 这一头的效果并不足够理想啊，还是我们的黄狐一进。
2: 这边我估计也会四，半天没打头。
6: 行，
2: 他那个是到后边减速了。
6: 嗯，
2: 行，我俩带着。六去全进六就行。
6: 好，
2: 行，
6: 是奔他单吗？还是往
2: 后？不，往前面去。
6: 主区，
2: 六区 ，OK。
4: 啊，马上就到。
5: 我们往六区去悬一颗，
2: 要快
6: 贴梯线，梯线
2: 正常的
6: 梯线
2: 六
6: 正常后边
2: 线
6: 七
2: 六
6: 二
2: 八线
6: 梯线
5: 十四秒。嗯，力量稍微大了一点。
4: 14秒08，我感觉有点速啊。

0: 队6-2领先韩国队。一上来的第一投，中国队站位，土耳其队进营。这颗进营弧呢是停留在了踢线的下方。来看一下姜佳怡今天的成功率88%。我们去往红湖的上方去旋，把它去做一个垫背。再擦一擦，嗯，还是不错的。土耳其队应该也是继续往里旋啊。伊磊的本场比赛成功率还是很不错的啊，95%，远高于他本次循环赛的数据。同样是非常出色的一次悬壶入营。
1: 我给劲儿了，
2: 感觉
3: 我这个球滑。
2: 我
3: 和这个球滑，
2: 我
3: 擦
2: 着
3: 的，
2: 擦着。
0: 我们再去往红湖的上方去，
3: 得擦着，
0: 投一颗。
3: 二一正常，二，哦，不擦，
1: 好球
3: ，OK， 好球，
1: 好球，
0: 嗯，不错的，
1: 好球。
4: It's not big hit. Süper. Güzel.
5: Kal ya.
4: Çıkma. Hızlı olmasa çıkma. Var ya, o da orada kalıyor. Belki geri dönmüyor çünkü de tırsa geri. Kötü değil.
0: Bir tane bir şu.
4: Güzel.
3: Can, hey, çiğin de en de en can.
1: Okay. 这个应该会比那个色一样。
4: 好。
0: 再去悬磕一个，
3: 粘二，
0: 放在红湖的上方。
3: 哇哇磕一点，哇磕一点，
1: 好球，
0: 好球。站位了，啊！这一球又是出现了失误。

0: 现在中间是完全敞开啊。
1: 坦克，我怎么在你那打不落？
0: 相当精准的一次侵占位啊！中间现在是干干净净。
1: Bence arkaya atacağım atarsam dur o da şuraya dönecek back for atsa bile en azından bu taş arada sıkışacak. Başka yani buraya atsan da her türlü kanka double var.
2: Yani benim dediğim şu kısma atalım. Ha şurası olur, şurası olur o fark etmez. Sadece ondan vurduğu zaman kendisi en azından bizim sayımız olur ikinciyi atarız.
1: Valla şöyle atılır.
0: Tamam. Bu bile olur yani.现在的规则呢，也是允许运动员在这个打比赛的过程当中和教练席有所沟通。
1: 95 daha ise şöyle atıyorum o zaman.
3: Yani çok da hızlı geriye düşmesin.
1: Yok
2: geriye düşmesin. Bence T-line.
1: Kızlar T-line back four.
3: Hatta 87'in de en son attığın T-line hatırlıyor musun bir tane?
1: Evet.
3: O yüzden öyle çok fazla şey olmaz. 9.
1: Doksan üç.
3: Aynen.
1: Tamam bro.
0: Şu.
1: Yönü yön söyle, yönü dönmesin.
0: Dönmesin. 他还是非常出色的，但是悬壶的成功率并不高。
1: 哇哦！
0: 我来给我们一个近一些的镜头。哇，这两颗壶确实还是比较难判断的。
4: 对，那你给我这个点
0: 呢。而且这个现在角度上来看的话，我们直接应该从上方可以找到，我们去打它。嗯，最好能把迎新的这颗红也去影响到。这一次的投壶也是出现了一定的失误。我们中国队目前的状态正在逐步的往起提升啊，第五局比赛开始到目前还是很不错的。那韩宇这一次出手也是非常关键。我们把他这个双飞打成。不错，漂亮，好球！哇，太精彩了。韩宇的这两次出手啊，都非常非常的关键且出色。
4: 哦，我看一下，我这球。
0: 哇，这一次极致的双飞啊！太棒了，韩宇。
4: 大了呢，你知道吗？主要是你把价位打
3: 上去了。对。我感觉
4: 就是你打
0: 他。再来欣赏一下啊，上一次出手的清占位也是相当的理想，这一次双飞又打成了。目前也是给土耳其队制造了最大的困难。目前大本营当中，我们是三分的牵制。考验土耳其队四垒的投壶的时候到了。这一投确实是不难，但是他今天的悬壶成功率并不高。这次出手难度不高，压力很大。
1: 要白皮，要不要？不要不要不要！
0: 失误了。嗯，再次出现了失误。这样的话呢，本局比赛呢，我们看看啊，被中国队偷了两分。哦，看看有没有第三分啊？有可能有第三分。啊，这一局是被中国队偷了三分啊！外圈上的这两颗还是中国队的黄壶，距离迎新更近啊！这一次失误又是相当致命。